0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne yedin tatlı uzun üzümünü? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğiz. Üç tüp üzümdün bir yüz talı tutar pütemdi o.
2: Ne çımalı tal ben ha o?
1: He he? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tuttan yasakandın o çaplı tuttan da onu hesap olasayız. Besip durup oyun tuttan yasakan basıp attı bu.
2: Koca benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tuttan yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan çoğu.
2: Olaylığın, destek olaylığını gel. Bizim kızım biz kımaydı. Hem beni bir sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü Apple aldınız bu şeyde. Aş, Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayal biz kümü kanlı.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He, oldu, oldu. Başlık da yeni açtınız mı?
3: Yeni.
1: Çek kırpakınız mı? Kaçık vakti fitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kul verendik.